0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM. And I know she-

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Geçtiğimiz ay yatırım fonlarına bazı şartlar getirilmişti. Düzenlemeleri yerine getiremeyen bazı fonlar temerrüde düştü. 7 portföy şirketine ait 130 fon işleme kapatıldı. Borsa İstanbul sert değer kaybetti. Fon soruşturmasında bir tutuklama, 3 gözaltı, 48 kişiye de yurt dışı yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Çiftçi sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi. Sosyal medyada sermaye araçları ile ilgili spekülatif paylaşım yapan 246 hesap kapatıldı. Fon sarsıntısı sonrası Finansal İstikrar Komitesi, SPK ve Merkez Bankası alınacak tedbirler hakkında açıklama yaptı. Sokaklar güvende soruşturmasında 21 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 67 kişi tutuklandı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin ve Çağrı Yetin'in görevi sona erdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ailem güvende operasyonlarını eleştirdi. Herkesi aynı çuvala sokup kriminalize ediyorlar, dedi. Hedef alınan kurumlar içinde sağlıkla ilgili ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları olduğunu belirtti. Gazetecilerin sosyal medya hesaplarına keyfi erişim engeli var, diye konuştu. Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin İmralı'da konut yapıldı açıklamasına değinerek, sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır, dedi. İstanbul'da yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale edildiği iddiasıyla suç örgütü soruşturması başlatıldı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Ataman Yıldırım'la Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Emniyette 69 görev değişikliği yapıldı, 39 ilin müdürü değişti, 24 ilin müdürü merkeze çekildi. 6 milyon euroluk kakao taşıyan bir Türk tırı İtalya'dan Türkiye'ye doğru gelirken silahlı ve maskeli soyguncular tarafından gasp edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, süreç yasası ile ilgili MGK kararının önümüzdeki 2 ay içinde çıkabileceğini belirtti. Uçum, Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak, dedi. ABD Büyükelçisi Tom Barak, Erdoğan'la Trump'ın New York'ta bir araya geleceğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in May ziyaretine tepki geldi. May adasında askeri varlık kabul edilemez, denildi. ABD yönetimi Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 savaş uçağı satışına onay verdi. ABD, Polonya'da askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği tehlikeleri ilişkin tartışmaların ardından yapay zeka sistemleri için zorunlu bir acil kapatma düğmesi gündemde. Yapay zeka sistemi kontrolden çıkarsa onu gerçekten kapatmak mümkün mü? Uzmanlara göre dünyadaki bütün yapay zekayı durdurabilecek tek bir düğme bulunmuyor.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Olympique Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor, diye konuştu. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçını Batuhan Polak yönetecek. İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Barcelona Atletico Madrid Çoban Stadında, Real Madrid Real Sociedad Tüpraş Stadında karşı karşıya gelecek.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Fon sarsıntısı sonrası Borsa İstanbul sert değer kaybetti. BDDK bankalara hisse alım kolaylığı sağladı. Merkez Bankası bankaların borç alma limitlerinin güncelleneceğini belirtti. SPK şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranını %35'ten %20'ye düşürdü. Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılacak dedi. Konut satışları geçen yıla oranla %14,7 azaldı. Satılan iş yeri sayısında da %6,4 azaldı. Oldu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Handi Kredi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Ne?

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz hit müzik. Doji Cabana, I feel like designer, and nothing else matters. I ride that Gucci to Prada.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Geçtiğimiz ay yatırım fonlarına bazı şartlar getirilmişti. Düzenlemeleri yerine getiremeyen bazı fonlar temerrüde düştü. 7 portföy şirketine ait 130 fon işleme kapatıldı. Borsa İstanbul sert değer kaybetti. Fon soruşturmasında bir tutuklama, 3 gözaltı, 48 kişiye de yurt dışı yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Çiftçi sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi. Sosyal medyada sermaye araçları ile ilgili spekülatif paylaşım yapan 246 hesap kapatıldı. Fon sarsıntısı sonrası Finansal İstikrar Komitesi, SPK ve Merkez Bankası alınacak tedbirler hakkında açıklama yaptı. Sokaklar güvende soruşturmasında 21 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 67 kişi tutuklandı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin ve Çağrı Yetin'in görevi sona erdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ailem güvende operasyonlarını eleştirdi. Herkesi aynı çuvala sokup kriminalize ediyorlar, dedi. Hedef alınan kurumlar içinde sağlıkla ilgili ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları olduğunu belirtti. Gazetecilerin sosyal medya hesaplarına keyfi erişim engeli var, diye konuştu. Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin İmralı'da konut yapıldı açıklamasına değinerek, sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır, dedi. İstanbul'da yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale edildiği iddiasıyla suç örgütü soruşturması başlatıldı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Ataman Yıldırım'la Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Emniyette 69 görev değişikliği yapıldı, 39 ilin müdürü değişti, 24 ilin müdürü merkeze çekildi. 6 milyon euroluk kakao taşıyan bir Türk tırı İtalya'dan Türkiye'ye doğru gelirken silahlı ve maskeli soyguncular tarafından gasp edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, süreç yasasıyla ilgili MGK kararının önümüzdeki 2 ay içinde çıkabileceğini belirtti. Uçum, Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak, dedi. ABD Büyükelçisi Tom Barak, Erdoğan'la Trump'ın New York'ta bir araya geleceğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in May ziyaretine tepki geldi. May adasında askeri varlık kabul edilemez, denildi. ABD yönetimi Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 savaş uçağı satışına onay verdi. ABD, Polonya'da askeri üst kurmaya hazırlanıyor. Yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği tehlikelere ilişkin tartışmaların ardından yapay zeka sistemleri için zorunlu bir acil kapatma düğmesi gündemde. Yapay zeka sistemi kontrolden çıkarsa onu gerçekten kapatmak mümkün mü? Uzmanlara göre dünyadaki bütün yapay zekayı durdurabilecek tek bir düğme bulunmuyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Fon sarsıntısı sonrası Borsa İstanbul sert değer kaybetti ve BDDK bankalara hisse alım kolaylığı sağladı. Merkez Bankası bankaların borç alma limitlerinin güncelleneceğini belirtti. SPK şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranını %35'ten %20'ye düşürdü. Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılacak, dedi. Konut satışları geçen yıla oranla %14,7 azaldı. Satılan iş yeri sayısında da %6,4 azaldı. Oldu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
8: Metro FM.
9: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Karamaya,
8: doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir Maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan size...

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım, ben Çetin Erker. Geçtiğimiz ay yatırım fonlarına bazı şartlar getirilmişti. Düzenlemeleri yerine getiremeyen bazı fonlar temerrüde düştü. 7 portföy şirketine ait 130 fon işleme kapatıldı. Borsa İstanbul sert değer kaybetti. Fon soruşturmasında bir tutuklama, 3 gözaltı, 48 kişiye de yurt dışı yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Çiftçi, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi. Sosyal medyada sermaye araçlarıyla ilgili spekülatif paylaşım yapan 246 hesap kapatıldı. Fon sarsıntısı sonrası Finansal İstikrar Komitesi, SPK ve Merkez Bankası alınacak tedbirler hakkında açıklama yaptı. Sokaklar güvende soruşturmasında 21 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 67 kişi tutuklandı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin ve Çağrı Yetin'in görevi sona erdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ailem güvende operasyonlarını eleştirdi. Herkesi aynı çuvala sokup kriminalize ediyorlar dedi. Hedef alınan kurumlar içinde sağlıkla ilgili ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları olduğunu belirtti. Gazetecilerin sosyal medya hesaplarına keyfi erişim engeli var diye konuştu. Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin İmralı'da konut yapıldı açıklamasına değinerek sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır dedi. İstanbul'da yargı süreçlerine menfaat karşılığı müdahale edildiği iddiasıyla suç örgütü soruşturması başlatıldı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Ataman Yıldırım'la Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Emniyette 69 görev değişikliği yapıldı, 39 ilin müdürü değişti, 24 ilin müdürü merkeze çekildi. 6 milyon euroluk kakao taşıyan bir Türk tırı İtalya'dan Türkiye'ye doğru gelirken silahlı ve maskeli soyguncular tarafından gasp edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, süreç yasası ile ilgili MGK kararının önümüzdeki 2 ay içinde çıkabileceğini belirtti. Uçum, Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak dedi. ABD Büyükelçisi Tom Barak, Erdoğan'la Trump'ın New York'ta bir araya geleceğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in May ziyaretine tepki geldi. May adasında askeri varlık kabul edilemez denildi. ABD yönetimi Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 savaş uçağı satışına onay verdi. ABD, Polonya'da askeri üst kurmaya hazırlanıyor. Yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği tehlikelere ilişkin tartışmaların ardından yapay zeka sistemleri için zorunlu bir acil kapatma düğmesi gündemde. Yapay zeka sistemi kontrolden çıkarsa onu gerçekten kapatmak mümkün mü? Uzmanlara göre dünyadaki bütün yapay zekayı durdurabilecek tek bir düğme bulunmuyor.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Olympic Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor diye konuştu. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek. İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Barcelona Atletico Madrid Çoban Stadında, Real Madrid Real Sociedad Tüpraş Stadında karşı karşıya gelecek.
2: Pilot

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Fon sarsıntısı sonrası Borsa İstanbul sert değer kaybetti. BDDK bankalara hisse alım kolaylığı sağladı. Merkez Bankası bankaların borç alma limitlerinin güncelleneceğini belirtti. SPK şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranını %35'ten %20'ye düşürdü. Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılacak dedi. Konut satışları geçen yıla oranla %14,7 azaldı. Satılan iş yeri sayısında da %6,4 azaldı. Alma oldu.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Abi. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: Sie ist verliebt in ein G. Oh, Marjolisa, Kimi, ich habe mich in seine

0: Reklamlar.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Olympique Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor diye konuştu. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçını Batuhan Polak yönetecek. İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Barcelona Atletico Madrid Çobani Stadında, Real Madrid Real Sociedad Tüpraş Stadında karşı karşıya gelecek.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Fon sarsıntısı sonrası Borsa İstanbul sert değer kaybetti. BDDK bankalara hisse alım kolaylığı sağladı. Merkez Bankası bankaların borç alma limitlerinin güncelleneceğini belirtti. SPK şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranını %35'ten %20'ye düşürdü. Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılacak dedi. Konut satışları geçen yıla oranla %14,7 azaldı. Satılan iş yeri sayısında da %6,4 azaldı. Alma oldu.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
8: Metro FM.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Metro FM.
11: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
12: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
11: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Kara Maya ayranı ve Kara Maya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros
8: Limitsiz.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan

0: Pazar efsanesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epifone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Biz.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor diye konuştu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek. İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Barcelona Atletico Madrid Çoban Stadında, Real Madrid Real Sociedad Tüpraş Stadında karşı karşıya gelecek.

0: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro FM. Non-stop.

0: adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM'de bu

0: 81. Veni Vidi Göz.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Decathlon Büyükada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyükada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.
2: Ziyas Fali İbdilenci. O mazuliz hakimiş abimişin Zeynep.

Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Let me talk to you.

0: right, left, right, go.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
3: Limitsiz.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Fon sarsıntısı sonrası Borsa İstanbul sert değer kaybetti. BDDK bankalara hisse alım kolaylığı sağladı. Merkez Bankası bankaların borç alma limitlerinin güncelleneceğini belirtti. SPK şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranını %35'ten %20'ye düşürdü. Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılacak dedi. Konut satışları geçen yıla oranla %14,7 azaldı. Satılan iş yeri sayısında da %6,4 azaldı. Alma oldu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısı.

0: Mayıs'ın sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz.
2: What's going on?

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Evet.

0: Reklamlar. Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
1: burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'de.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
3: FM. Bitmeyen tatil listesi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
5: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'tan herkese merhaba, ben Emirhan. Metro FM'de bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılış şarkımızı Shazam listesine giren taptaze bir şarkıyla yapıyoruz. Alternatif pop dünyasının önde gelen isimlerinden Tame Impala'nın Loser şarkısıyla programa başlatıyoruz. Küçük bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Kevin Parker geçtiğimiz günlerde verdiği radyo röportajında şarkının o funk bas hatlarını tasarlarken Türk Anadolu Rock efsanesi Barış Manço'ların esinlendiğini açıklamıştı. Son dönemlerde kendisi o yılların şarkılarından çok ilham aldığını söylemişti. Bu bilgiyi verdikten sonra programı başlatıyoruz. Tame Impala Loser şarkısıyla Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Şazam Saz devam ediyor. Şimdi sırada ürettiği duygusal altyapılar ve pürüzsüz vokal tasarımlarıyla dinleyiciyi adeta büyüleyici bir gece yolculuğuna çıkaran bir isimle devam ediyoruz. Female Angel ve şarkısı Bad Times aylardır aslında Şazam listesinde kalmaya devam ediyor ve bu haftada kendisine yer bulmuş durumda. Female Angel Records etiketiyle çıkan şarkı orijinal sürümün yanı sıra platformlarda farklı versiyonlarıyla kurgulanan viral bir kliple birlikte özellikle Deep Mood 2026 çalma listelerinde kalmaya devam ediyor. Şimdi ise şarkıya geçiyoruz. Female Angel Bad Times şarkısıyla Metro FM'de.

devam ediyor. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfediyoruz. Şimdi sırada geçtiğimiz hafta listeye yeni girmişti ve bu hafta da kaldığı yeri korumaya devam ediyor ve listede kendisine yer buldu. Kimden bahsediyorum? Jaywet ve şarkısı Timberlake. Şarkı özellikle sosyal medya mecralarında çokça videolarda yer buluyor ve küçük bir tahminle uzun haftalar listede kalmaya devam edecek. Jaywet, Timberlake şarkısıyla Metro FM'de.

0: Shazam Star.
1: Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
0: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Saz devam ediyor. Metro FM'in vazgeçilmez şarkılarından biri var şimdi sırada. Kimden bahsediyorum? Slater ve Dance. Aslında yaz ortalarında çokça plaj partilerinde yer bulmuştu kendisine. Sonbaharın gelmesiyle biraz daha aslında ivme kaybetmiş olabilir ama şarkı bu haftada Shazam listesinde kendisine yer buldu. Slater Dance şarkısıyla Shazam Stars'da.

Şazam Saz devamlı. Şimdi sırada sesiyle o muazzam duyguyla değil, sahnedeki devasa enerjisiyle de stadyumları ve müzik listeleri baştan sona sarsan bir dev isim var. Kimden bahsediyorum? Teddy Swims ve şarkısı Mr. Know It All. Ama o şarkının remix versiyonu Metro FM'de vazgeçilmez durumda. Şarkı bu hafta listeye girdi, uzun haftalarda kalacak gibi görünüyor. Teddy Swims ve şarkısı Mr. Know It All remix versiyonu Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
4: ekspertiz. Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Şazlanmaz devam ediyor. Haftanın en çok şazlanmanan şarkılarını bir saat boyunca birlikte keşfediyoruz. Şimdi sırada 2026 en çok konuşulan, en karizmatik ve karanlık indie rock rüzgarının isimlerinden bir tanesi. Temper City, Self Every şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere Pia'nın We On Go şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: Fon sarsıntısı sonrası Borsa İstanbul sert değer kaybetti ve BDDK bankalara hisse alım kolaylığı sağladı. Merkez Bankası bankaların borç alma limitlerinin güncelleneceğini belirtti. SPK şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranını %35'ten %20'ye düşürdü. Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılacak dedi. Konut satışları geçen yıla oranla %14,7 azaldı. Satılan iş yeri sayısında da %6,4 azaldı. Alma oldu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
7: Limitsiz hit müzik.
3: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
8: Oto
9: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: farklı denen yabancı müzik radyosundasınız. İşte beklenen gün geldi, iple çektiğiniz gün geldi. Haftanın en keyifli iş gününde ben Cengiz, önümüzdeki 3 saat boyunca Cuma partisinde radyonuzdan sizlere eşlik edeceğim. Jamanti ve Good Moya ile de başladık, yola çıktık. 17'ye kadar harika şarkılarla günün size kalan bölümünü renklendirmeyi, keyiflendirmeye devam edelim. Shakira geliyor, Tay Tay.
1: Limitsiz.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

programımıza girmişti. Yakın geçmişte de dans versiyonuyla Layback ve Alexis Carlier'dan geldi. Titanic My Heart Will Go On melodisiyle hala taptaze, hala üzerimizde etkili. Bu güzel cuma günü muhteşem güzel şarkılar, anı, dakikaları ve bulunduğunuz ortamları güzelleştirmeye devam ediyor. Onlardan biri Tame Impala'dan zirveye giden şarkı Loser radyonuzda.

0: boyunca yepyeni şarkılarla burada tanıştırdım sizleri. Bu da haftanın son hit adayı Dr. Chey ve Bunda. Oylar, yorumlar bekleniyor şarkı için. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de son single'ı, haftanın son aday şarkısı için oylamaya story bölümünden hemen katılın.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o. Petrol.

0: arayabilirsiniz.
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de ben Cengiz. Harika Metro FM hitlerini sizler için çalıyorum. Kids Trying tartışması son ayların en çok sevilen ve bu yılın da en sürpriz şarkılarından biriydi. Good Garip geride kalıyor. Saatin şanslı ismi Selvi Deliktaş'ın favorisi geliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hayranlarına muhteşem bir performansla sergilemişti. Zara Larsson, Lush Life, Selvi senin için radyonda.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası harika bir cuma günü ve biz daha da keyifli ve güzel bir hale getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Teddy Swims'in de yardımlarıyla yeni single'ı Mr. Know It All 15 adım attırdı bizleri bu harika remix ile. Ve günün enerjisine enerji katmak için radyonuza şimdi Mayıs'ık geliyor. Açın sesi sonuna kadar, herkes bu sınırsız enerji dağıtımından istifade etsin. Life is simple.
1: Limitsiz. Limitsiz. If you don't like something...

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Google Play'de.
1: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: DJ'nizin yüzünü salla. Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de.
3: Günün hiti.
4: Left right, don't stop. One time fine, gone back it up. Left right, don't stop.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik. Happy birthday. Metro Online'da Cengiz Vadiriz'le harika bir cuma günü, 18 Eylül günün tarihi bugün. Hümeyra Şahin'in doğum gününü kutluyoruz. Metro FM'de şanslı dinleyicimiz oldu yeni yaşına adım atarken. Yanında radyosu ve harika bir hediye ile birlikte Stromae Recastle'la geliyor. Hümeyra, iyi ki doğdun. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Alaron Dance senin için radyonda.

0: selamlar.
1: Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Sıra kulaklarınızda zirvedeki isim Imperial Angel ve Bad Times'ı geride bırakmak üzereyiz. Bir başka zirvedeki isim hem de yıllardır bu şarkıdan hayranları vazgeçemez. Yasemin Kaya'nın da favorisi olarak geliyor bugün indi.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Fon sarsıntısı sonrası Borsa İstanbul sert değer kaybetti ve BDDK bankalara hisse alım kolaylığı sağladı. Merkez Bankası bankaların borç alma limitlerinin güncelleneceğini belirtti. SPK şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranını %35'ten %20'ye düşürdü. Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılacak dedi. Konut satışları geçen yıla oranla %14,7 azaldı. Satılan iş yeri sayısında da %6,4 azaldı. Alma oldu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Limitsiz Metro.
9: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
11: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'de yabancı müziğin keyfini zirvede çıkartan Metro FM dinleyicileri Jay White'la geçtiğimiz haftalardan itibaren tanıştılar ve favorilerinden arasına aldılar. Biz de bu güzel cuma günü 16'ya adımı bu harika şarkıyla attık. Timberlake buradaydı. Arkasından Tame Impala dinleme zamanı. Loser, iyi eğlenceler hepinize.
1: Ümitsiz.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Decathlon.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar. Decathlon Büyükada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyükada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz. Hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metroline'de Cengiz Radyonuz'da bu güzel cuma günü harika Metro FM hitlerini ben sizler için çalıyorum. Another Talk to You'nun hemen arkasına günün ve haftanın son şanslı ismi Özlem Özdemir'in favorisini ekleyelim. İnne hayranları keyiflensin. İndia burada.

Elektronik dans müziği tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı şarkısıdır. David Guetta sihirli parmaklarıyla şarkıya biraz dokundu. Bir o kadar daha güzel oldu. Bene Benassi Satisfaction'ı geride bırakıyor. Biraz sakinliyoruz, biraz romantik anlar yaratıyoruz. Uçlardan uçlara geçerek Benny Blanco ve Selena Gomez aşklarını bu albümde bir araya getirmişlerdi. Bu şarkı da o güzel duyguları içeren güzel şarkılardan biri oldu. Te Olvido Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epifone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Texpero'nun güzel şarkılarından biri Montero Call Me By Your Name yolun sonunu getirdi. Sadece bugün için değil koskoca hafta için pazartesiden cumaya hafta içi her gün Cengiz Radyonuz'da 14-17 saatler arasında hafta sonu da beraber olacağız. Top 20'de geri sayım yapacağız. Cumartesi 12 pazar 16 saatlerinde en çok sevdiğiniz 20 şarkıyı arka arkaya çalacağım. Bakalım bir numarada değişiklik var mı? Görüşmek üzere. Az sonra Arkın Çelik radyonuzda.

0: Pides.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

Și lai. Reclamă. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor. Oto Ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Fon sarsıntısı sonrası Borsa İstanbul sert değer kaybetti ve BDDK bankalara hisse alım kolaylığı sağladı. Merkez Bankası bankaların borç alma limitlerinin güncelleneceğini belirtti. SPK şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranını %35'ten %20'ye düşürdü. Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılacak dedi. Konut satışları geçen yıla oranla %14,7 azaldı. Satılan iş yeri sayısında da %6,4 azaldı. Alma oldu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.
7: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go! Hadi başlayalım.

Cuma akşamı saat 17'yi geride bıraktık. Şarkı şimdi başlama dese de biz çoktan başladık bile. Dua Lipa, Nuruz'u yazan ekibi yeniden toplayıp dönüş marşını yapmıştı. Don't Start Now ilk durağımız oldu. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Around the World'de saat 19'da Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında. Radyonun nostaljisi. Hafta sonunu Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda açıyoruz. Rotamızın devamında şarkının fikri sahibine anlatılana göre taksi beklerken gelen bir klasik var. Hatta melodisini yine Dua Lipa'nın Future Nostalgia albümünde kullandığı In Excess'in Amerika'daki tek bir numarası. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, Need You Tonight.

0: bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Eğer geçtiğimiz bütün yazı bir mağarada ya da dağ tepesinde medeniyetten uzak bir inzivada geçirmediyseniz şarkı ya da vokali duyduğunuza kesinlikle eminim. Çünkü kulağı olan herkese ulaşan o tanıdık ses. 90'ların sonundan dev dans klasiği Free'nin de sahibi. Ultranate, Marsilyalı Ujula Moving to the Sun. Around the World'de Metro FM'deydi Türkiye'nin eski bir numarası. Sıradaki ses telefonun öbür tarafında. Hatta klibi Odysseus filmiyle bilmeyenlerin de öğrendiği IMAX kameralarıyla çekilen ilk video klibinde sahibi. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Adele ve Hello.
1: Hello, it's me.

0: Siz neredesiniz?
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz
5: hit müzik.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.
6: Devam ediyoruz.

en çok dinlenen single'larından sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek hafta içi her akşam dünyayı dolaşıyoruz. Around the World'daki rotamız Seul'den Lagos'a uzandı ve Güney Koreli Peggy Gu ile Nijeryalı Ira Starr'ın kadın gücü buluşması One Man radyomuzaydı. Devamında Londralı bir imzaya geçiyoruz. Around the World'de tazelik geldi. Zaten kariyerine meşhur Fast Car yorumuyla başlamıştı bu kez. Brezilyalı Maliv ile Arzu'nun kıyısında geziyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Jonas Blue ve Edge of Desire radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Yes, yes.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

sesin sahibi, sahneye çok erken yaşta çıkan Zara Larsson, İsveç'in yetenek yarışmasını kazandığında henüz 10 yaşındaymış. Ain't My Fault, yani suç bende değil, Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki şarkıya göre suç hiç kimsede değil. Kötü günlerin suçlusu aranmaz zaten, şarkısı dinlenir. Aylardır ortak parçamız, bu hafta da ilk üçte Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha, Imaal Angel ve Bad Times Metro FM'de. Limit

bildiğiniz parti marşı Amerika'da 5 ayrı listenin bir numarasına kadar yükseldi. Porto Rikolu Farruko'nun Pepa'sı Around the World'de 2021 durağımız oldu. Yola 2010 yılına doğru geriye doğru giderek çıkıyoruz. Ama altımızda bir jet var. G6 modeli bir jet aslında yok. Grup bu şarkıyı söyledikten sonra dünyada ünlenen bir model haline geldi. Sonradan konulduktan sonra. Bu şarkıyı Amerika listesinin zirvesini gören ilk Asya kökenli grup Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından Far East Movement single'ı Like a G6 Metro FM'de.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Metro FM, limitsiz git müzik git.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
7: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor diye konuştu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek. İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Barcelona Atletico Madrid Çoban Stadında, Real Madrid Real Sociedad Tüpraş Stadında karşı karşıya gelecek.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Bon sarsıntısı sonrası Borsa İstanbul sert değer kaybetti. BDDK bankalara hisse alım kolaylığı sağladı. Merkez Bankası bankaların borç alma limitlerinin güncelleneceğini belirtti. SPK şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranını %35'ten %20'ye düşürdü. Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılacak dedi. Konut satışları geçen yıla oranla %14,7 azaldı. Satılan iş yeri sayısında da %6,4 azaldı. Oldu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Limitsiz.
7: ...1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
5: Around the World. Devam ediyoruz.

piyasaya çıktığında albümde uyuyan bir devdi. Sosyal medyada keşfedilince Slater kariyerinin ilk liste girişini yaşadı ve Dance Around the World'de tam kıvamında yerine geldi. Sıradaki parçanın sahipleri ise Ekim ayında Avrupa turnesine çıkıyor. Şarkıları da durmadı. Bu hafta Metro FM'de Top 20'de resmen 2 numaraya kadar yükseldi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Dünyanın en çok dinlenen single'larından Tame Impala parçası. Loser radyonuzda. Limitsiz hit müzik Metro FM'de.

0: Yanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM. Limitsiz. Hit müzik.

Dinlediğiniz bu parça bir klasik aksilik sayesinde var. Prodüktör demoyu beğenmemişti. Kaset arabasının teybine sıkışınca dinleye dinleye ikna olmak zorunda kaldı. All That She Wants Around the World'de Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'larından sizin için seçtiğim özel lise saat 19'a dek hafta içi her akşam Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. The Edge uğultuyu sonsuz gitar düzeniyle çaldı ve grubun ilk Amerika 1 numarası bu şarkıyla geldi. Gitar demişken Jimi Hendrix'i 56 yıl önce bugün aramızdan uğurladık. Sesi, becerisi, yeteneği, efsanesi hala aramızda. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda U2 ve With or Without You radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

Maroon 5 ve Animals radyonuzdaydı. Dinlediğiniz parçanın video klibindeki kasap Ermlabi'nin kendisi. Peşine düştüğü model ise gerçekten eşi Behati. Klip zamanında resmen olay yaratmıştı. Bugün Levin iki kız babası ve kadınlara desteğini sonraki kliplerine de taşıyıp devam etti. Animals Around the World'de Metro FM'deydi. Bu arada Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval FM'in dijital ses kalitesiyle Kız Babası Pod Show'un podcastlerini yani ses kayıtlarını her pazar saat 10'da yayınlandığı andan itibaren dinleyebilirsiniz. Biz de bu arada Kız Babası'nın sunucusunun sunduğu programa geri dönelim. Around the World'de Metro FM'de sıradaki konu çok net. Eller havaya. Hollandalı prodüktörün Detroit'te tek bağlantısı aslında bu sample. Parça yine de İngiltere'de bir numaraya çıktı. Alakasız yerlerden söz ediyoruz gibi olsa da Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda buluştuk. Fede Le Grand ve Metro FM'de. Limitless Hit Music, Put Your Hands Up for Detroit'le radyonuzda.

0: Siz neredesiniz?
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

Wonderworld'e son durağı Almanya'nın dev hitiyle geldik. Good Genug radyonuzdaydı. Good Enough. Yeterince iyi. Veda parçamızsa tam 5 yıl rafta bekleyen büyük bir hit. 2017'de kaydedildi. Sosyal medyada 2022'de keşfedilince resmen piyasaya çıktı ve İngiltere'de bir numaraya yükseldi. Temeli de 90'ların klasiği Blue adı gibi. İyiyiz. Good Enough'dan I'm Good'a. Hafta bitti, keyif başlıyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla pazartesi aynı saatte yola çıkacağız. David Guetta ve BB Rexha vokalleriyle I'm Good Metro FM'de. Limitsiz hit müzik radyomuzda.

0: Kastrol.
1: Reklama. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Türkiye'nin eğlence noktasında
3: ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Fon sarsıntısı sonrası Borsa İstanbul sert değer kaybetti. BDDK bankalara hisse alım kolaylığı sağladı. Merkez Bankası bankaların borç alma limitlerinin güncelleneceğini belirtti. SPK şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranını %35'ten %20'ye düşürdü. Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılacak dedi. Konut satışları geçen yıla oranla %14,7 azaldı. Satılan iş yeri sayısında da %6,4 azaldı. Alma oldu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: limitsiz. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Don't hold your dream. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Ekspertiz.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Oto rapor, oto ekspertiz.
4: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.

0: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto ekspertiz.
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müziği.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Olympique Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor diye konuştu. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek. İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Barcelona Atletico Madrid Çoban Stadı'nda, Real Madrid Real Sociedad Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
2: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu. Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.